kerer musan sırda magazza kerer abojana sırda diye kerer yontole najara dirde hayto dawana yere gangan denu manyay.